0: Her roz yakadan bapiş. Az yapıyoruz.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.